0: Oh Lord Jesus. Efri mresantene besine.
1: Eti onye awutsene ebesane kachira ose enye wona nyamede.
0: Dabi dabi dabi.
1: Nyame onu hwamoda.
0: Onu hwamoda. Onu hwamoda.
1: Oma wonye enkrofonyo.